0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
1: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507-604-46-00. Radyo Tuz Gölü.
0: Şimdi reklamlar.
2: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizde gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
3: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
4: Alalım ama nereden?
3: Duymadın mı? Sevra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet. 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
4: Fiyatlar nasıl?
3: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
4: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
2: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42/23, Şerefli Koçhisar Ankara. Telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.

0: mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker Çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer Kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli Baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba Tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare Tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa Fındıklı Lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de. Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri, hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak da kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut. Yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçhisar yok. Şerefli Koçhisar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat. Resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yap bizim işimiz. Sipahiler İnşaat. Güvenle yükselen yapılar. Ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi Cemre Alışveriş Merkezi karşısı Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197 0530 638 07 14. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı. 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
1: Reklamları

0: sayın sürücü. Çıkma yola kemersiz, yoksa canın çok mu değersiz? Çık yola kemerli. Çünkü canımız pek çok değerli. Hayırlı bayramlar.
1: 104.1 Radyo Tuz Gölü.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
1: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
0: Şimdi reklamlar.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. Mis Yemek. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobiç Plota yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de. Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemli vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00 Radyo Tuzgölü.
4: Sayın sürücü, trafik anne yüreği gibidir. Saygı göstermezseniz incinir. Lütfen kurallara uyalım, bayramda yolları kana bulamayalım. Hayırlı bayramlar.
5: 104.1 Radyo Tuzgölü.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
1: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
0: Şimdi reklamlar.
1: Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata Yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar. Ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres: Hacı Enbiya Mahallesi, E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi Karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197, 0530 638 0714.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü.
3: Sayın sürücü, lütfen dikkat. Açmadan kontak, emniyet kemerini tak. Hayırlı bayramlar.
4: 104.1 Radyo Tuz Gölü.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
1: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
2: Şimdi reklamlar.
3: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz. Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobiç Plota.

yüzü 164 lira 90 kuruş, kent şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında, Açıkel Paşa lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle, Ganit çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de. Sadece Cemre'de.

0: sayın sürücü, emniyet kemeri tekerlekli sandalye kadar bağlayıcı değildir. Hayırlı bayramlar.
1: 104.1 Radyo Tuz Gölü.

0: havalarına gönül verenle de merhaba. Cebeci Vadisi'ne hoş geldiniz. Dinleyeceğiniz bu albümde yıllardır severek dinlediğiniz birbirinden değerli sanatçılarımızı bir araya getirdik. Cihan Plak tarafından hazırlanan bu albümde yolculuğumuz Ankara'mızın Güzide ilçesi Sincan'dan başlıyoruz. Ulus, Çankırı Caddesi'nden devam edip oyun havalarının nabzının attığı yer olan Cebeci Vadisi'ne son bulacaktır. Hepinizin bu Ankara Muhabbet Gecesi'nde keyifli dakikalar geçireceğinize olan inancımızla ilk olarak huzurlarınıza yeni kentli Nadir'i davet ederken hepinize iyi eğlenceler ve muhabbetler diliyoruz.
1: Güzel gecede ben de sizlerle beraber olmaktan onur duyuyorum. Herkese iyi eğlenceler diliyorum.

0: yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Çok uzaklardan bir telefonla da olsa hatır sormanın vermiş olduğu mutluluk ölçülebilir mi? Peki ya ziyaret etmenin, el öpmenin? Unutmayın, bayramın en büyük hediyesi sevdiklerinizin gülümsemesi. İyi bayramlar.
2: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
3: Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
4: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
5: Şimdi reklamlar.
6: Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı İmbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı Sipahiler.

0: Güler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 51 97 0530 638 07 14.
1: Güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
0: Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında, Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle, Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de. Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri, hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak da kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut. Yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçhisar yok.
2: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
3: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5 bin TL'den başlayan fırsatlarla.
2: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20 bin TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
3: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.

0: Değerli sürücüler, hatalı sollamayın, eve acı haber yollamayın. Hayırlı bayramlar.
1: 104.1 Radyo Tuz Gölü.

Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Sevdiklerin hepsinin de olsun. Bayramınız kutlu olsun. Radyo Tuzgülü, iyi bayram.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bayrama sayılı günler kaldı. Sevdiklerinizle geçireceğiniz bu özel günlerde şıklığın ve avantajın adresi yine değişmedi. Güzeller Alışveriş Merkezi'nde Kurban Bayramı'na özel dev kampanya başladı. Dev kampanya başladı. Kendinizi ve sevdiklerinizi şımartmanın tam zamanı. Mavi kot pantolonlar sadece 999 lira 99 kuruş. Mavi tişörtler 499 lira 99 kuruş. Spor ayakkabılarda kaçırılmayacak fırsat sadece 299 lira 99 kuruş. Bayan etek ve bayan tişört çeşitleri yalnızca 149 lira 99 kuruş. Erkek gömlekler 349 lira 99 kuruş. Erkek takım elbiseler sadece 2000 lira. Bayan tunik çeşitleri 499 lira 99 kuruş. Bayan takımlar 749 lira 99 kuruş. Bayan kot pantolonlar 499 lira 99 kuruş. Üstelik çocuk reyonunda %50 net indirim sizleri bekliyor. Bayram alışverişinin en avantajlı adresi Güzeller Alışveriş Merkezi'nde. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Stoklar tükenmeden Kurban Bayramı'na özel bu muhteşem fırsatları kaçırmayın. Güzeller Alışveriş Merkezi. Bayramın en güzel hali burada. Güzeller Alışveriş Merkezi. Şıklığın ve avantajın adresi Güzeller Alışveriş Merkezi. İlçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00 Radyo Tuz Gölü.
0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.

0: çeneceğim. Çok uzaklardan bir telefonla da olsa hatır sormanın vermiş olduğu mutluluk ölçülebilir mi? Peki ya ziyaret etmenin, el öpmenin? Unutmayın, bayramın en büyük hediyesi sevdiklerinizin gülümsemesi. İyi bayramlar.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507-604-46-00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
4: Şimdi reklamlar.
5: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 2945. Tekrar ediyoruz. 0553 206 2945. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
6: En güzel hediyeyi de alsanız yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek gönül alırken de teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
7: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
8: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
7: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
8: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
5: Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata Yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında, Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle, Ganik Çifte Kavrulma Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de.
9: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
10: Alalım ama nereden?
9: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet. 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
10: Fiyatlar nasıl?
9: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
10: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
11: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42/23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532-464-3321, 0552-220-99-11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları bulunduğunuz ortamlarda kulaklarınızı ulaştırabilmek adına ben Deniz Tümer Kaan Söğüt Tarife gününde yeniden sizlerle birlikteyim. Efendim, herkese muhteşem bir gün diliyorum. Günün en sevilen şarkılarını bulunduğunuz ortamlarda kulaklarınızı ulaştırıyor olacağız.

0: sayın sürücü. Çıkma yola kemersiz, yoksa canın çok mu değersiz? Çık yola kemerli, çünkü canımız pek çok değerli. Hayırlı bayramlar.
1: 104.1 Radyo Tuzgölü.
2: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Sevdiklerin hep seninle olsun. Bayramınız kutlu olsun. Radyo Tuzgölü iyi bayramlar diler.
1: Radyo Tuzgölü.

0: yangın.
1: Hanımlar beyler, bayram için geri sayım devam ediyor. 27 Mayıs yani yarın itibariyle Kurban Bayramı'nın ilk gününü geride bırakacağız. Kimisi tatiller için çoktan şehri terk etti. Kimisi ise ziyaret için çoktan şehrimize giriş yaptı, değil mi? Efendim, gelenlere hoş geldin diyelim. Gidenlere de iyi tatiller dileyelim. Günün en sevilen şarkıları, her zaman en iyi müzik festivalde ve radyomuzda sizleri bekliyor. Hatırlatalım. Frekansları sabitleyin efendim. Keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor.

Hanımlar beyler, bayram sebebiyle otogarlar, havalimanları epey doluydu değil mi? Uçakla gelenler var mı? Uçakla seyahat edenler için şimdi yeni bir bilgi öğrendik, hemen onu aktaracağız değerli dinleyenler. Uçak yolculuklarında yolcuların çoğu kalkış öncesi güvenlik anonsuna odaklanıyor, ancak kabin ekibinin de aynı sırada kendi güvenlik hazırlıkları var. Tabii ki uçuş görevlileri kalkış ve iniş sırasında genellikle dik oturuyorlar, ayaklarını yere sabitliyor ve ellerini bacaklarının altına ya da dizlerinin üzerlerine yerleştiriyorlar. İlk bakışta garip görünen bu duruş aslında bir güvenlik protokolünün parçasıymış. Niye var böyle bir güvenlik protokolü, detaylarıyla buradayız, ayrılmayın.

Hanımlar beyler, uçuş görevlilerinin kalkışta ellerinin üzerine oturmasının temel bir nedeni var dedik. Neden ne? Tabii ki güvenlik efendim. Kalkış ve iniş uçuşun en dikkat gerektiren bölümleri arasında yer alıyor ve bu sırada bilinmedik bir türbülans, ani frenleme, sert hareket ya da acil durum ihtimali düşük de olsa tamamen göz ardı edilmiyor. Kabin ekibinin ellerini sabit bir pozisyonda tutması olası ani hareketlerde vücudun daha dengeli kalmasına yardımcı oluyormuş. Oturuş yalnızca güvenlik için değil, zihinsel hazırlık için de önemli. Uçuş görevlileri kalkış ve iniş sırasında dik oturarak kabini gözlemlemeye devam ediyor ve aynı zamanda olası bir tahliye ya da acil durum senaryosunu zihinsel olarak tekrar ediyorlarmış.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bayrama sayılı günler kaldı. Sevdiklerinizle geçireceğiniz bu özel günlerde şıklığın ve avantajın adresi yine değişmedi. Güzeller Alışveriş Merkezi'nde Kurban Bayramı'na özel dev kampanya başladı. Dev kampanya başladı. Kendinizi ve sevdiklerinizi şımartmanın tam zamanı. Mavi kot pantolonlar sadece 999 lira 99 kuruş. Mavi tişörtler 499 lira 99 kuruş. Spor ayakkabılarda kaçırılmayacak fırsat. Sadece 299 lira 99 kuruş. Bayan etek ve bayan tişört çeşitleri yalnızca 149 lira 99 kuruş. Erkek gömlekler 349 lira 99 kuruş. Erkek takım elbiseler sadece 2000 lira. Bayan tunik çeşitleri 499 lira 99 kuruş. Bayan takımlar 749 lira 99 kuruş. Bayan kot pantolonlar 499 lira 99 kuruş. Üstelik çocuk reyonunda %50 net indirim sizleri bekliyor. Bayram alışverişinin en avantajlı adresi Güzeller Alışveriş Merkezi'nde kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Stoklar tükenmeden Kurban Bayramı'na özel bu muhteşem fırsatları kaçırmayın. Güzeller Alışveriş Merkezi. Bayramın en güzel hali burada. Güzeller Alışveriş Merkezi. Şıklığın ve avantajın adresi. Güzeller Alışveriş Merkezi.

Hanımlar beyler, 26 Mayıs 2026 günlerden salı bugün. Günün keyifli şarkıları kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor orada olan. İyi müziğin tadını çıkartmayı sürdüren tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim. Güne dair keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Ona keyifli bir örnek daha bırakalım, sonrasında yeniden buradayız.

Hanımlar beyler, biliyorsunuz ki Acun Ilıcalı'nın İngiltere'de sahibi olduğu Hull City Premier Lig'e yükselmeyi başardı. Sezon boyunca büyük bir mücadele veren Hull City sonunda hayallerine kavuştu diyebiliriz. Futbolcuların Premier Lig'e çıkmaları durumunda ödüllendirileceği ve Acun'un yıldız isimleri Vegas'a götüreceği iddia edilmişti. Sky Sports News'e konuşan Acun, takımı Las Vegas gezisiyle ödüllendireceğini doğrulamış. Hatırlatmış olalım, başarılar onu takip etsin diyelim. Bir Türk'ün sahip olduğu takımın Premier Lig'e çıkması tabii ki orada da elde ettiği başarılar bizleri onurlandıracaktır.

İsviçre şehirlerinde yalnızca 12 daimi sakin olan küçük bir köy dünyanın en dikkat çekici mimari projelerinden birine ev sahipliği yaptı. Mulengs köyünde inşa edilen Tor Alva 30 metre yüksekliğiyle dünyanın en uzun 3D baskı binası olarak tanıtıldı. Beyaz kule anlamına gelen bu yapı 3D baskı beton teknolojisiyle üretilen modüler kolonlardan oluşuyormuş.

Japonya'da vergi iadesi sonrası çok daha düşük fiyata alınabildiği ifade edildi. Ayakkabıların 1000-2000 lira bandına düşebildiği bile öne sürüldü. Yani Türkiye'de 10-14 bin liraya aldığımız rakamlar değerli dinleyenler. Tabii bu da sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında zirveye yerleşti diyebiliriz.

Sosyal medyada paylaşılan bir gönderi Japonya'daki bir ayakkabı fiyatını gündeme taşıdı. Paylaşımda Türkiye'de 10.000 ila 14.000 lira arasında satıldığı belirtilen bazı modellerin

0: Çok uzaklardan bir telefonla da olsa hatır sormanın vermiş olduğu mutluluk ölçülebilir mi? Peki ya ziyaret etmenin, el öpmenin? Unutmayın, bayramın en büyük hediyesi sevdiklerinizin gülümsemesi. İyi bayramlar.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507-604-46-00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
4: Şimdi reklamlar.
5: Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobiç Plota yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de.
6: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
7: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
6: Modern yaşam alanları, ferah 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
7: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
6: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
7: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat

0: malzemeleri tek noktada.
1: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
0: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
1: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
0: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
1: Telefon 0538 740 61 77.
0: Şerefli Koçhisar.
2: Şerefli Koçhisar'da lezzetin yeni adresi açıldı. Adliye yakında hizmete giren Hane Lezzet, Mardin usulü eşsiz tatlarıyla sizleri bekliyor. Dışı çıtır, içi enfes Mardin usulü içli köfte, mis gibi dönerler, lezzetiyle damaklarda iz bırakan köfteler, sıcacık çorba çeşitleri, üstelik ferah ortamı, ailece rahatça oturabileceğiniz nezih atmosferi ve uygun fiyatlarıyla. Bugün nerede yemek yesek sorusunun yeni cevabı artık belli. Bir deneyin. Lezzeti konuşulan bu yeni mekanın müdavimi siz olun. Açılışı özel fırsatları kaçırmayın. Şerefli Koçhisar Adliyesi yakında Hane-i Lezzet sizleri bekliyor. Sipariş ve bilgi için 0312 544 10 13 Hane-i Lezzet. Hane-i Lezzet. Lezzetin yeni buluşma noktası.
3: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
4: Alalım ama nereden?
3: Duymadın mı? Sevra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjack 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
4: Fiyatlar nasıl?
3: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
4: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
2: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'in olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçhisar Ankara. Telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
5: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
6: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
5: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
6: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
2: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmakla kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat Sinan Mesut. Yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli koçlar yok. Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizle gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans. Susuzluğa çare var. Şerefli Koçlar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçlar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden. Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıçalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5190 0530 638 07 14.
7: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.

0: tuz gölü.
1: Sayın sürücü, trafik anne yüreği gibidir. Saygı göstermezseniz incinir. Lütfen kurallara uyalım, bayramda yolları kana bulamayalım. Hayırlı bayramlar.
2: 104.1 Radyo Tuz Gölü. Tuz Gölü.
3: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Sevdiklerin hep seninle olsun. Bayramınız kutlu olsun. Radyo Tuz Gölü iyi bayramlar diler.
2: Adımı da yazsınlar. 104.1

İsviçre'de evini istediği renge boyamak sanıldığı kadar kolay değil. Birçok yerleşim yerinde duş ve perenkleri belediyelerin estetik uyum kurallarına göre belirleniyor. Aslında bunu geçtiğimiz günlerde ben de göz önünde bulundurmuştum. Özellikle tamam büyümüş kentlerde bunu yapamayız ama henüz yeni yeni yapılaşan yerlerde bence bu tarz şeyler tercih edilebilir. Şehrin yapısını adeta değiştiriyor. Bu yüzden efendim İsviçre'ye dönelim. Evlerde genellikle bej, gri ve benzeri nötr tonlar tercih ediliyormuş İsviçre'de. Parlak kırmızı, mor ya da turuncu gibi dikkat çeken renkler bazı bölgelerde izin verilmediği belirtilmiş yapılan açıklamada. Ülkemizde de böyle bir uygulama olsa keyifli olmaz mıydı? Yani baktığımızda o renk tonlarına en azından şehre dışarıdan şöyle keyifli bir an yaratırdı. Keyifli de bir görsel şölen yaratırdı bence.

Türk pop müziğinin yaşayan efsanesi Ajda Pekkan magazin başlıklarından eksik olmuyor, biliyorsunuz ki son olarak dönemin dikkat çeken kız gruplarından Manifest'te hileli şarkısına imza atan Ajda Pekkan her yaştan müzik severinde dikkatini çekmeye devam ediyor. Pekkan Türk müziğinin yaşayan efsanelerinden birisi diyebiliriz. Yılların kendisini daha da güzelleştirdiği Pekkan magazinde de sık konuşulan isimlerden birisi. Geçtiğimiz günlerde de dönemin dikkat çeken kız gruplarından Manifest'le yaptıkları şarkıyı söylemiştik sizlere değerli dinleyenler. Pekkan bu kez gündemde bir şarkıyla değil, yediği yemekle geldi. Efendim yemeğin gündem olma sebebi ise hesaba yaklaşık 40 bin lira ödenmesiydi. Sosyal medyada mekan tarafından paylaşılan videoya göre Ajda Pekkan tütsülü asado sipariş etmiş. Hem fiyatı hem yemesi hem de garsonun o asadoyu sunumu sosyal medyanın konuşulan konuları arasında yer alıyor.

Güne dair en sevilen şarkılarla kulağınıza ulaşmaya devam eden enerjisi yüksek müzik sizleri bayrama hazırlıyordur umarım. Günün keyifli şarkılarıyla festival kaldığı yerden devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim değerli dinleyenler. Keyifli bir müzik arası daha sonrasında yeniden buradayız.

0: mı benim oyundadır?
1: Hanımlar beyler, 26 Mayıs 2026 günlerden çarşamba, bugün haftanın tam ortasında sizlerle buluşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Orada olan iyi müzikle birlikte Arife gününde bizlerle zaman geçirmeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için de bir kez daha güzel bir gün dileyelim. Bayramı böyle bayram tadında geride bırakmamız dileğiyle, kötü haberler almadığımız, hep böyle iyi haberlerin ardı ardına geldiği bir bayramı geride bırakmak temennisiyle diyelim. Keyifli bir müzik aramız daha var, sonrasında yeniden buradayız.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bayrama sayılı günler kaldı. Sevdiklerinizle geçireceğiniz bu özel günlerde şıklığın ve avantajın adresi yine değişmedi. Güzeller Alışveriş Merkezi'nde Kurban Bayramı'na özel dev kampanya başladı. Dev kampanya başladı. Kendinizi ve sevdiklerinizi şımartmanın tam zamanı. Mavi kot pantolonlar sadece 999 lira 99 kuruş. Mavi tişörtler 499 lira 99 kuruş. Spor ayakkabılarda kaçırılmayacak fırsat sadece 299 lira 99 kuruş. Bayan etek ve bayan tişört çeşitleri yalnızca 149 lira 99 kuruş. Erkek gömlekler 349 lira 99 kuruş. Erkek takım elbiseler sadece 2000 lira. Bayan tunik çeşitleri 499 lira 99 kuruş. Bayan takımlar 749 lira 99 kuruş. Bayan kot pantolonlar 499 lira 99 kuruş. Üstelik çocuk reyonunda %50 net indirim sizleri bekliyor. Bayram alışverişinin en avantajlı adresi Güzeller Alışveriş Merkezi'nde. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Stoklar tükenmeden Kurban Bayramı'na özel bu muhteşem fırsatları kaçırmayın. Güzeller Alışveriş Merkezi. Bayramın en güzel hali burada. Güzeller Alışveriş Merkezi. Şıklığın ve avantajın adresi. Güzeller Alışveriş Merkezi. İlçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında.

Ve an itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Burada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar değerli dinleyenler. Yarın yeniden keyifli şarkılarla bayramın ilk gününde de biz anı yaşayabilmek adına sizlerle burada buluşuyor olacağız. Hepinizi yarınki randevumuza da bekliyoruz diyelim. Tekrar görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

hangi mahkum çekmiş böyle işkence? Asmalı mı dersin bu kalbi sende? Ne gündüzüm gündüz, ah ne gecem gece. Hasretin kanıma girdi girecek.

Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mayıs ayının son haftasında idrak edilen Milli Aile Haftası'nın ülke, millet ve tüm aileler için hayırlara vesile olmasını dilediğini ifade etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik toplantısı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Çiftçi, toplantımızda Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi. Ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenecek bu önemli organizasyonun huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilmesi için tüm hazırlıklarımızı titizlikle sürdürüyoruz dedi. Sürdürülebilir kalkınma, iklim diplomasisi ve kaynak verimliliği ekseninde şekillenen küresel dönüşümün en kapsamlı platformu olan Sıfır Atık Platformu 5-7 Haziran'da Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. İçişleri Bakanlığı koordinesinde 11 Şubat 21 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde düzenlenen 49.662 operasyonda binlerce kişi gözaltına alındı. 181 suç örgütü çökertildi. İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyük Işık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli yakalandı. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda İranlı müzakerelerin iyi gittiğini bildirdi. Trump, ya herkes için harika bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak. Savaşa geri döneceğiz ama her zamankinden daha büyük ve daha güçlü bir şekilde ve kimse bunu istemiyor ifadelerini kullandı. Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: Çok uzaklardan bir telefonla da olsa hatır sormanın vermiş olduğu mutluluk ölçülebilir mi? Peki ya ziyaret etmenin, el öpmenin? Unutmayın, bayramın en büyük hediyesi sevdiklerinizin gülümsemesi. İyi bayramlar.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
4: Şimdi reklamlar.
5: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
6: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
5: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
6: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
7: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemli vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 2945. Tekrar ediyoruz. 0553 206 2945. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
8: Güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
9: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
10: Alalım ama nereden?
9: Duymadın mı? Sevra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet. 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
10: Fiyatlar nasıl?
9: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
10: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
11: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42-23, Şerefli Koçhisar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
12: Bye.
11: mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata yüzlü 164 lira 90 kuruş. Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş. Ece Ülker Çikolata 609 lira 90 kuruş. Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş. Eyüp Sabri Tuncer Kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş. Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş. Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş. Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş. Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü.
12: Sayın sürücü lütfen dikkat. Açmadan kontak, emniyet kemerini tak. Hayırlı bayramlar.
13: 104.1 Radyo Tuz Gölü.
14: Radyo Tuz Gölü.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bayrama sayılı günler kaldı. Sevdiklerinizle geçireceğiniz bu özel günlerde şıklığın ve avantajın adresi yine değişmedi. Güzeller Alışveriş Merkezi'nde Kurban Bayramı'na özel dev kampanya başladı. Dev kampanya başladı. Kendinizi ve sevdiklerinizi şımartmanın tam zamanı. Mavi kot pantolonlar sadece 999 lira 99 kuruş. Mavi tişörtler 499 lira 99 kuruş. Spor ayakkabılarda kaçırılmayacak fırsat sadece 299 lira 99 kuruş. Bayan etek ve bayan tişört çeşitleri yalnızca 149 lira 99 kuruş. Erkek gömlekler 349 lira 99 kuruş. Erkek takım elbiseler sadece 2000 lira. Bayan tunik çeşitleri 499 lira 99 kuruş. Bayan takımlar 749 lira 99 kuruş. Bayan kot pantolonlar 499 lira 99 kuruş. Üstelik çocuk reyonunda %50 net indirim sizleri bekliyor. Bayram alışverişinin en avantajlı adresi Güzeller Alışveriş Merkezi'nde. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Stoklar tükenmeden Kurban Bayramı'na özel bu muhteşem fırsatları kaçırmayın. Güzeller Alışveriş Merkezi. Bayramın en güzel hali burada. Güzeller Alışveriş Merkezi. Şıklığın ve avantajın adresi. Güzeller Alışveriş Merkezi. İlçe

0: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Çok uzaklardan bir telefonla da olsa hatır sormanın vermiş olduğu mutluluk ölçülebilir mi? Peki ya ziyaret etmenin, el öpmenin? Unutmayın, bayramın en büyük hediyesi sevdiklerinizin gülümsemesi. İyi bayramlar.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
1: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
2: Şimdi reklamlar.
3: Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobiç Kulota yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de.
4: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
5: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
4: Modern yaşam alanları, ferah 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
5: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
4: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
5: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
4: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
5: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
4: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
5: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
4: Telefon 0538 740 61 77.
5: Şerefli Koçhisar.
6: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
3: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makas Şahsan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizde gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makas Şahsan, ağır vasıtada tam güven, tam performans. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de mis yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerifli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
5: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
7: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5000 TL'den başlayan fırsatlarla.
5: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
7: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
3: Susuzluğa çare var. Şerefli Koçhisar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçhisar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden. Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri, hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmakla kalmıyor. Her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçhisar yok. Şerefli Koçhisar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5190 0530 638 07 14. Şerefli Koçhisar'da lezzetin yeni adresi açıldı. Adliye yakında hizmete giren Hane Lezzet, Mardin usulü eşsiz tatlarıyla sizleri bekliyor. Dışı çıtır, içi enfes Mardin usulü içli köfte, mis gibi dönerler, lezzetiyle damaklarda iz bırakan köfteler, sıcacık çorba çeşitleri, üstelik ferah ortamı, ailece rahatça oturabileceğiniz nezih atmosferi ve uygun fiyatlarıyla. Bugün nerede yemek yesek sorusunun yeni cevabı artık belli. Bir deneyin. Lezzeti konuşulan bu yeni mekanın müdavimi siz olun. Açılışı özel fırsatları kaçırmayın. Şerefli Koçhisar Adliyesi yakında Hane-i Lezzet sizleri bekliyor. Sipariş ve bilgi için 0312 544 10 13. Hane-i Lezzet. Hane-i Lezzet. Lezzetin yeni buluşma noktası.

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Irak'tan herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar efendim, ben Nurgün. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle beraberiz. Günün adı Arefe. Bayram yarın biliyorsunuz. Bugün şöyle birazcık eski bayramlardan bahsedeceğiz sizlerle. Tam iki saat boyunca sizlerle beraberiz. Harika şarkılar da bizleri bekliyor. Programımız başlıyor efendim. Hepiniz hoş geldiniz.

0: sayın sürücü. Emniyet kemeri tekerlekli sandalye kadar bağlayıcı değildir. Hayırlı bayramlar.
1: 104.1 Radyo Tuz Gölü.
2: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Sevdiklerin hep seninle olsun. Bayramınız kutlu olsun. Radyo Tuz Gölü iyi bayramlar diler.
3: Sevgili dinleyenler, tüm çiftçilerimize, tarla sürenlere, Kulu ilçesine, Evren ilçesine, Sarıyahşi sosyal tesislerine, Evren plajına ve Sultanhanı Aksaray'a selamlarımız ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Şarkıda armağan ediyoruz tabii ki.

Efendim ne dedik? Bugün nerede o eski bayramlar diyeceğiz. Her şeyi özlüyoruz. Çocukluğumuzu, okul yıllarımızı, geçmişi ve tabii ki eski bayramları. Peki neden? Hiç kuşkusuz ki değişim kaçınılmaz. Ama ne oldu da her bayramda bu sohbeti yapar hale geldik? İşte bugün eski bayramlarla yeni bayramları karşılaştırıp bu sorunun cevabını aramaya çalışacağız. Hep birlikte ne zaman? Şarkımızın arkasından.

Efendim ne dedik? Bugün nerede o eski bayramlar sorusuna hep beraber yanıt arayacağız dedik. Geçim sıkıntısı her daim olsa da kendimize, işimize, gücümüze bu kadar kaptırmadığımız eski bayramlarda dinlenmek için tatile gitmek yerine aile büyüklerimizi ziyaret ederdik. Annelerimiz ve babalarımız bizi her şey dahil tatillere değil, köye götürürdü. Yıl boyunca plazaların, devlet dairelerinin, küçücük ofislerin içinde hapsoluyoruz ve birkaç gün bile olsa nefes alma ihtiyacı duyuyoruz. Bu da bayramlarda bizi köye, aile büyüklerine doğru değil de tatil beldelerine itiyor şimdiki bayramlarda. 3 gün bile olsa, hafta sonuyla bile birleşse deniz görmek istiyoruz. Çünkü yıllık izinler yetmiyor ve bunalıyoruz.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bayrama sayılı günler kaldı. Sevdiklerinizle geçireceğiniz bu özel günlerde şıklığın ve avantajın adresi yine değişmedi. Güzeller Alışveriş Merkezi'nde Kurban Bayramı'na özel dev kampanya başladı. Kendinizi ve sevdiklerinizi şımartmanın tam zamanı. Mavi kot pantolonlar sadece 999 lira 99 kuruş. Mavi tişörtler 499 lira 99 kuruş. Spor ayakkabılarda kaçırılmayacak fırsat sadece 299 lira 99 kuruş. Bayan etek ve bayan tişört çeşitleri yalnızca 149 lira 99 kuruş. Erkek gömlekler 349 lira 99 kuruş. Erkek takım elbiseler sadece 2000 lira. Bayan tunik çeşitleri 499 lira 99 kuruş. Bayan takımlar 749 lira 99 kuruş. Bayan kot pantolonlar 499 lira 99 kuruş. Üstelik çocuk reyonunda %50 net indirim sizleri bekliyor. Bayram alışverişinin en avantajlı adresi Güzeller Alışveriş Merkezi'nde. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Stoklar tükenmeden Kurban Bayramı'na özel bu muhteşem fırsatları kaçırmayın. Güzeller Alışveriş Merkezi. Bayramın en güzel hali burada. Güzeller Alışveriş Merkezi. Şıklığın ve avantajın adresi. Güzeller Alışveriş Merkezi.

0: Radyo Tuz Gölü.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Radyo Tuz Gölü. Tuz Gölü.
3: Kırık plak kaldığı yerden devam ediyor. Anılarla dolu ezgiler, hatırladıkça gülümseten şarkılar burada.

Sevgili dinleyenler, eski bayramlarla şimdiki bayramları karşılaştırmamıza devam ediyoruz. Alışveriş merkezlerinin olmadığı, çarşıdan alışveriş yaptığımız ve her istediğimizi alamadığımız bayramlarda yeni ayakkabılarımız ve kıyafetlerimiz çok değerliydi. Şimdi tüketici olarak ürüne daha kolay ulaştığımız için bayram alışverişi diye bir şey kalmadı haliyle. Arife gününün alışveriş telaşı yerini bambaşka şeylere bıraktı. Bir de tüketim çılgınlığının artması ve özellikle sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla görünüşümüze daha fazla önem vermeye başladık şimdilerde. Bu da bizi sürekli alışveriş yapmaya itiyor. Eskiden yalnızca bayramlarda alındığı için o kıyafetler ve ayakkabıları başucumuzda saklardık ama şimdi öyle değil. Zengin ve fakir arasındaki uçurum artsa da ürünlere ulaşımımızın kolaylaştığı bugünlerde alım gücü de değişti. Kırık Plak devam ediyor.

0: sevgili dinleyenler, Çınar Altı Kafe'de bizleri dinleyen dinleyicilerimiz varmış. Şöyle kolay gelsin ve afiyet olsun dileklerimizle güzel bir şarkı armağan edelim. Programımız devam ediyor.
1: Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com

Plak'tasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz efendim. Nerede o eski bayramlar sorusuna yanıt arıyorduk ve eski bayramlarla şimdiki bayramları karşılaştırmaya çalışıyorduk. Heyecanımızı yitirmediğimiz, büyük bir coşkuyla uyandığımız eski bayram sabahlarında bayramlıklarımızı giydikten sonra hep birlikte sofraya otururduk ve diğer sabahlardan farklı şeyler yerdik. Börek, sarma, kavurma, sucuklu yumurta, serpme ya da köy kahvaltısı yoktu tabii o zamanlar. Şimdilerde ise aile büyüklerimizle ya dışarıda buluşup kahvaltı yapıyoruz ya da kuru tosta talim ediyoruz. Ama bunun da tatile gitme dürtüsüne benzer bir nedeni var. Her sabah erkenden uyanıyoruz ve akşama kadar o kapalı mekanlara sıkışıyoruz. Bu nedenle özellikle tatil sabahlarında uyku, sadece biraz daha fazla uyku istiyoruz.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
1: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
0: Şimdi reklamlar.
2: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
3: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
2: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli
3: Tarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
2: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa git.

0: Kazandıkça şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında şerefli Koçhisar'da.
1: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemli vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz. Susuzluğa çare var. Şerefli Koçhisar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçhisar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden. Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata Yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında, Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle, Ganik Çifte Kavrulu Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Şerefli Koçhisar'da lezzeti yeni adresi açıldı. Adliye yakında hizmete giren Hane Lezzetleri bekliyor. Dışı çıtır, içi enfes Mardin usulü içli köfte, mis gibi dönerler, lezzetiyle damaklarda iz bırakan köfteler, sıcacık çorba çeşitleri, üstelik ferah ortamı, ailece rahatça oturabileceğiniz nezih atmosferi ve uygun fiyatlarıyla. Bugün nerede yemek yesek sorusunun yeni cevabı artık belli. Bir deneyin. Lezzeti konuşulan bu yeni mekanın müdavimi siz de olun. Açılışı özel fırsatları kaçırmayın. Şerefli Koçhisar Adliyesi yakında Hane-i Lezzet sizleri bekliyor. Sipariş ve bilgi için 0312 544 1013. Hane-i Lezzet. Hane-i Lezzet. Lezzetin yeni buluşma noktası.
2: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar,

çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.

0: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mayıs ayının son haftasında idrak edilen Milli Aile Haftası'nın ülke, millet ve tüm aileler için hayırlara vesile olmasını dilediğini ifade etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi öncesinde güvenlik toplantısı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Çiftçi, toplantımızda Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi.
1: Tek dostları dudaklarından dökülen iki kırık ezgi, yarım yamalak ıslıklarla hatırlanan hüzünlü bir türkü. Dünyalarını dört teker üzerine kuran şoför arkadaşların yüzlerinde minik bir tebessüm için tüm çabası. Zorunlu istikamette beyaz şeritler üzerine sevdiklerinin adlarını yazmak, hayatlarını kolaylaştırmak ve uzakları yakınlaştırmak.
2: Ben şoför Nalan. Merhaba.
3: Çiçek Galerisi.
4: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
3: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuzgölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
4: Kesme çiçekler, buket, arajvan, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
3: yapay çiçeklerden tanzimli arajvanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
4: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
3: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
4: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
3: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuzgölü Çiçek Galerisinde.
4: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuzgölü Çiçek Galerisi.
3: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
4: Telefon 0507 604 46 00.
3: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.

efendim, selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı bayramlar şimdiden. Bugün 26 Mayıs 2026 günlerden Salı, 12.07 Türkiye'nin saatleri. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese mutlu bayramlar, hayırlı arifeler olsun. Son hazırlıklar yapılıyor, son rötuşlar atılıyor, bıçaklar bilendi efendim. Tepsiler, siniler eski, ne derler, geçen seneden bugün ortaya çıktı. Efendime söyleyeyim, bahçeler düzenlendi, şerbetler verildi. Tatlıların şerbeti verilmiştir artık, yani akşam da yapacak olanlar vardı. Bütün işler bitmiş, sol şekerleri dolduranlar da olabilir. Benim gibi daha hiçbir şeye başlamamış olanlar da var. Evet, Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla ve Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Bizim gibi, yani benim gibi geç kalanlar varsa aramızda, Güzeller Alışveriş Merkezi'nde bayramları, bayram için çocuk, bay, bayan reyonlarımızda modanın en son, en yeni, en gözde kreasyonları sizleri bekliyor. Güzeller Alışveriş Merkezi'yle bütün çocuklar, gençler çiçek gibi olacaklar. Başlıyoruz efendim, hoş geldiniz.

0: 104.1 frekansında radyo yolcularımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizleri takip edebilirler. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimize ulaşmaya devam etsin. 0552 610 1060 aracılığıyla iletişim kurabiliriz arkadaşlar.
1: Şoför abla, radyolar.

0: sevgili Oğuz Yılmaz diyorum, o mekanlarımıza konuk oldu. Aşkın bitirdi beni. Evet, Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Ekici Mahallesi İsmet Paşa Caddesi Ziraat Bankası karşısında numara 88 Taksim A'da. Şerefli Koçhisar Ankara'dayız. Bay Bayan çocuk giyiminde modanın en son, en gözde, en yeni kreasyonları Güzeller Alışveriş Merkezi'nde. Çıkın çıkın gidin. Ekici Mahallesi İsmet Paşa Caddesi Ziraat Bankası'nın hemen karşısında. Evet, Uzgün Çiçek Galerisi hemşehrilerimiz, hoş geldiniz. Her zaman bekleriz, çayımız hazır. Tuzgül Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi, Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi, Şerefli Koçhisar, Ankara'da hizmetinizde. Böyle bayram üstü Arife günlerinde de en sevdiğim görüntülerden biri, çiçek galerimizin önüne şöyle sandalyeleri atıp konu, komşu, eş, dost, akraba, misafir, uzaktan gelen, yakından gelen, böyle hasbihal etmek en güzeli. Tüm esnafımıza da hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Tüm hemşehrilerimize gelen, baba ocağına gelen hemşehrilerimize de, misafirlerimize de hoş geldiniz diyoruz. Kazansız, belansız, sıkıntısız, inşallah sağlık, sıhhat, afiyetle bu bayramı da geçireceğiz. Rabbim tüm ibadetlerimizi, hepimizin ibadetlerini kabul etsin.
1: Şoför abla, radyolar

30 gün çiçek galerisi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. İkinci Mahallesi Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi Şerefli Koçhisar Ankara'da hizmetinizdeyiz. Çiçek siparişlerimiz için 0507-604-46-00 0507-604-46-00 şarkı siparişlerimiz için 0552-610-1060'dan bizlere ulaşabiliyor dinleyenlerimiz.

0: Çiçek Galerisi.
1: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
0: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuzgölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
1: Kesme çiçekler, buket, arajvan, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa partelleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
0: yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
1: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
0: çiçek, törf toprakları ve besin vitaminleri,
1: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
0: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri, Tuzgölü Çiçek Galerisinde.
1: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuzgölü Çiçek Galerisi.
0: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
1: Telefon 0507 604 46 00.
0: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.
2: 104.1 Radyo Tuzgölü.

0: Küreseller Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımız da ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler, Küreseller Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Küreseller Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Küreseller Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar vermeyin, uğramadan düğün yapmayın.
1: 104.1 Radyo Tuz Gölü.

radyocularımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizleri takip edebilirler. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam etsin. 0552 610 1060 aracılığıyla iletişim

0: Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tüm Hızı'yla. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımız da ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler, Güzeller Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Güzeller Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Güzeller Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar vermeyin.
1: Şoför abla radyolarda.

0: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
1: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
0: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
1: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.

104.1 frekansında radyocularımız var. Radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizleri takip edebilirler. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam etsin. 0552 610 10 60 aracılığıyla iletişim.

0: 30 gün çiçek galerisi katkılarıyla sürüyor birlikteliğim Müslüm Hızı'yla. İkici Mahallesi Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi Şörepli Koçhisar Ankara'da hizmetinizdeyiz. Çiçek siparişlerimiz için 0507-604-46-00 0507-604-46-00 şarkı siparişlerimiz için 0552-610-1060'dan bizlere ulaşabiliyor dinleyenlerimiz.
1: 104.1 Radyo Tuz Gölü. Tuz Gölü.

0: Cazi Kuşlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz: Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
1: Çiçek Galerisi.
0: Tuzgölü Çiçek Galerisi,
1: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuzgölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
0: Kesme çiçekler, buket, arajvan, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa partelleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
1: yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
0: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
1: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
0: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
1: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuzgölü Çiçek Galerisinde.
0: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: Adres: Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
0: Telefon 0507 604 46 00.
1: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.
2: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
3: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
2: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
3: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
4: Reklamlı. Şoför abla, radyolarda.

0: Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Sevgili dostlar, Tuzgül Çiçek Galerisi'nde yok yok. Özellikle sezon da açılıyor artık yavaş yavaş. Bu yaz cemiyet yapacaklar, evlenecekler, araç süslemeler için şimdiden rezervasyonlarınızı yaptırmaya başlayın ki o gün bir karışıklık olmasın, saatimiz günümüz belli olsun. 0507 604 46 00, 0507 604 46 00 rezervasyon hattımız.
1: 104.1 Radyo Tuz Gölü. Tuz Gölü. Tuz.

0: 104.1 frekansında radyo alıcılarımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizleri takip edebilirler. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimize ulaşmaya devam etsin. 0552-610-1060 aracılığıyla iletişim kurabiliriz arkadaşlar.
1: 104.1 Radyo Tuz Gölü.

Evet, Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla huzurlarınızdayız sevgili dostlar. Tuzgül Çiçek Galerisi'nde yok yok. Özellikle sezon da açılıyor artık yavaş yavaş. Bu yaz cemiyet yapacaklar, evlenecekler, araç süslemeler için şimdiden rezervasyonlarınızı yaptırmaya başlayın ki o gün bir karışıklık olmasın, saatimiz günümüz belli olsun. 0507 604 46 00, 0507 604 46 00 rezervasyon hattımız.

hakikaten sence ne olacak bu işle? Valla ne olacak? Olacağı bir şey yok. Geleceğiz, döneceğiz, aynı yere geleceğiz. Ya ben şimdi diyorum ki, yani bu esas tütün meselesi. Tütün masiyatı ne olacak?

0: 30 gün çiçek galerisi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tomuz'uyla. İkinci Mahallesi Zaferin Köyüğretim Okulu Caddesi Şerefli Koçhisar Ankara'da hizmetinizdeyiz. Çiçek siparişlerimiz için 0507 604 46 00 0507 604 46 00 şarkı siparişlerimiz için 0552 610 1060'dan bizlere ulaşabiliyor dinleyenlerimiz.
1: 104.1 Radyo Tuz Gölü.

0: Trendler Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tüm Hızıyla. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımız da ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler, Güzeller Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Güzeller Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Güzeller Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar vermeyin.
1: Şoför abla radyolarda.

Küresel Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tüm Hızı'yla. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımız da ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler, Güzeller Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Güzeller Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Güzeller Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar ver.

0: Şoför abla radyolarda.
1: Tüm dinleyenlerimize iyi bayramlar. Rabbim tüm ibadetlerimizi katında kabul buyursun inşallah. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinde öperim nice bayramlara. Hep birlikte erelim inşallah. Kurban bayramımız mübarek olsun. Şimdi güzel dansın sonuna geldik. Bunu saymıyoruz. Bayram dönüşü yeniden görüşelim. İyi bayramlar.

0: çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
1: Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçınılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata Yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
2: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
3: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5 bin TL'den başlayan fırsatlarla.
2: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20 bin TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
3: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
1: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemli vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 2945. Tekrar ediyoruz. 0553 206 2945. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
4: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
5: Alalım ama nereden?
4: Duymadın mı? Sevran Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
5: Fiyatlar nasıl?
4: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat servis garantisi.
5: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
1: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42-23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü.

0: Sayın sürücü, trafik anne yüreği gibidir. Saygı göstermezseniz incinir. Lütfen kurallara uyalım, bayramda yolları kana bulamayalım. Hayırlı bayramlar.
1: 104.1 Radyo Tuzgölü.
2: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Sevdiklerin hepsinin de olsun. Bayramınız kutlu olsun. Radyo Tuzgölü iyi bayramlar diler.
3: Müziğin binbir rengi Radyo Tuzgölü'nde

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bayrama sayılı günler kaldı. Sevdiklerinizle geçireceğiniz bu özel günlerde şıklığın ve avantajın adresi yine değişmedi. Güzeller Alışveriş Merkezi'nde Kurban Bayramı'na özel dev kampanya başladı. Dev kampanya başladı. Kendinizi ve sevdiklerinizi şımartmanın tam zamanı. Mavi kot pantolonlar sadece 999 lira 99 kuruş. Mavi tişörtler 499 lira 99 kuruş. Spor ayakkabılarda kaçırılmayacak fırsat sadece 299 lira 99 kuruş. Bayan etek ve bayan tişört çeşitleri yalnızca 149 lira 99 kuruş. Erkek gömlekler 349 lira 99 kuruş. Erkek takım elbiseler sadece 2000 lira. Bayan tunik çeşitleri 499 lira 99 kuruş. Bayan takımlar 749 lira 99 kuruş. Bayan kot pantolonlar 499 lira 99 kuruş. Üstelik çocuk reyonunda %50 net indirim sizleri bekliyor. Bayram alışverişinin en avantajlı adresi Güzeller Alışveriş Merkezi'nde. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Stoklar tükenmeden Kurban Bayramı'na özel bu muhteşem fırsatları kaçırmayın. Güzeller Alışveriş Merkezi. Bayramın en güzel hali burada. Güzeller Alışveriş Merkezi. Şıklığın ve avantajın adresi Güzeller Alışveriş Merkezi. İlçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında.

0: Aldıkça şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında şerefli Koçhisar'da.
1: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizde gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans. Şerefli Koçhisar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi, E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197, 0530 638 0714.
2: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
3: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
2: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
3: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
2: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
3: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
2: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
3: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
2: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
3: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu Yanı, 40 Taksim 22, Şerefli Koçhisar.
2: Telefon 0538 740 6177.
3: Şerefli Koçhisar.

0: Radyo Tuz Gölü.
1: Sayın sürücü lütfen dikkat. Açmadan kontak, emniyet kemerini tak. Hayırlı bayramlar.
2: 104.1 Radyo Tuz Gölü. Tuz Gölü.
3: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Sevdiklerin hep seninle olsun. Bayramınız kutlu olsun. Radyo Tuz Gölü iyi bayramlar diler.

sevmek dedileri bana. Ben de kalmadı ki, öldü bitti dedim. Bir daha sevmek mi? Aşka tövbeler ettim. Bilmemişim ki sevmenin ne olduğunu. O yüreğindeki kalp acısını hissettiğimde anladım ki sen benim en sevdiğim olmuşsun. Benim yüreğimin acısı olmuşsun. Allah'tan eleğim olmuşsun. Ne sen benden, ne ben senden vazgeçeyim. Allah-u Teala'nın en büyük dileğimdir. Sen beni sev, beni sen seveyim. Hiçbir zaman birbirimizi terk etmeyelim. Ey sevdiğim, güzel aşkım.

açtı galiba bu ya. Yüreğimi yakıp da geçen gözyaşımın sonuna kadar akıtıp acıları beni boğandı.

her frekansta en iyisi sadece bizde. Radyo Tuz Gölü.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bayrama sayılı günler kaldı. Sevdiklerinizle geçireceğiniz bu özel günlerde şıklığın ve avantajın adresi yine değişmedi. Güzeller Alışveriş Merkezi'nde Kurban Bayramı'na özel dev kampanya başladı. Dev kampanya başladı. Kendinizi ve sevdiklerinizi şımartmanın tam zamanı. Mavi kot pantolonlar sadece 999 lira 99 kuruş. Mavi tişörtler 499 lira 99 kuruş. Spor ayakkabılarda kaçırılmayacak fırsat sadece 299 lira 99 kuruş. Bayan etek ve bayan tişört çeşitleri yalnızca 149 lira 99 kuruş. Erkek gömlekler 349 lira 99 kuruş. Erkek takım elbiseler sadece 2000 lira. Bayan tunik çeşitleri 499 lira 99 kuruş. Bayan takımlar 749 lira 99 kuruş. Bayan kot pantolonlar 499 lira 99 kuruş. Üstelik çocuk reyonunda %50 net indirim sizleri bekliyor. Bayram alışverişinin en avantajlı adresi Güzeller Alışveriş Merkezi'nde. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Stoklar tükenmeden Kurban Bayramı'na özel bu muhteşem fırsatları kaçırmayın. Güzeller Alışveriş Merkezi. Bayramın en güzel hali burada. Güzeller Alışveriş Merkezi. Şıklığın ve avantajın adresi. Güzeller Alışveriş Merkezi. İlçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuz Gölü.
0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.

Radyo Tuz Gölü WhatsApp istek hattı. İste, dinle. 0552 610 10 60.

Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan vatandaşların huzur ve güven içinde sevdiklerine kavuşması için bakanlık birimlerinin tüm ekipleriyle sahada görev başında olduğunu bildirdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Milli Aile Haftası'nı kutladığı paylaşımında, aile bir milletin hafızası, kimliği ve geleceğe uzanan en güçlü köprüsüdür. Sevginin, merhametin ve dayanışmanın hayat bulduğu bu yapı, toplumun ayakta kalmasını sağlayacaktır.

0: yaran en temel değerdir dedi. Mahkemece Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği program değişti. Programa göre Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyum ABD'ye getirilerek veya İran'la işbirliği halinde Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu eşliğinde imha edilmeli dedi. Şili'nin kuzeyinde 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 101 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi. Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
1: Çok uzaklardan bir telefonla da olsa hatır sormanın vermiş olduğu mutluluk ölçülebilir mi? Peki ya ziyaret etmenin, el öpmenin? Unutmayın, bayramın en büyük hediyesi sevdiklerinizin gülümsemesi. İyi bayramlar.
2: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
3: Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
4: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
5: Şimdi reklamlar.
6: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. Mis Yemek. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerifli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
7: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
8: Alalım ama nereden?
7: Duymadın mı? Sevra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet. 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
8: Fiyatlar nasıl?
7: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
8: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
9: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42-23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.

0: hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
1: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
0: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
1: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
0: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
1: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
0: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
1: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
0: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
1: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
0: Telefon 0538 740 61 77.
1: Şerefli Koçhisar.
2: En güzel hediyeyi de alsanız yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek gönül alırken de teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri.

0: AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
1: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
0: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
1: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
2: Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata Yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında, Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle, Ganit Çifte Kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701. Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemli vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 2945. Tekrar ediyoruz. 0553 206 2945. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.

0: sayın sürücü, emniyet kemeri tekerlekli sandalye kadar bağlayıcı değildir. Hayırlı bayramlar.
1: 104.1 Radyo Tuz Gölü. Tuz Gölü.
2: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Sevdiklerin hepsinin de olsun. Bayramınız kutlu olsun. Radyo Tuz Gölü, iyi bayram.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bayrama sayılı günler kaldı. Sevdiklerinizle geçireceğiniz bu özel günlerde şıklığın ve avantajın adresi yine değişmedi. Güzeller Alışveriş Merkezi'nde Kurban Bayramı'na özel dev kampanya başladı. Dev kampanya başladı. Kendinizi ve sevdiklerinizi şımartmanın tam zamanı. Mavi kot pantolonlar sadece 999 lira 99 kuruş. Mavi tişörtler 499 lira 99 kuruş. Spor ayakkabılarda kaçırılmayacak fırsat sadece 299 lira 99 kuruş. Bayan etek ve bayan tişört çeşitleri yalnızca 149 lira 99 kuruş. Erkek gömlekler 349 lira 99 kuruş. Erkek takım elbiseler sadece 2000 lira. Bayan tunik çeşitleri 499 lira 99 kuruş. Bayan takımlar 749 lira 99 kuruş. Bayan kot pantolonlar 499 lira 99 kuruş. Üstelik çocuk reyonunda %50 net indirim sizleri bekliyor. Bayram alışverişinin en avantajlı adresi Güzeller Alışveriş Merkezi'nde. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Stoklar tükenmeden Kurban Bayramı'na özel bu muhteşem fırsatları kaçırmayın. Güzeller Alışveriş Merkezi. Bayramın en güzel hali burada. Güzeller Alışveriş Merkezi. Şıklığın ve avantajın adresi. Güzeller Alışveriş Merkezi. İlçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 çift 0 Radyo Tuzgölü.
0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
4: Radyo Tuzgölü WhatsApp istek hattı 0552 610 10 60.

0: çok uzaklardan bir telefonla da olsa hatır sormanın vermiş olduğu mutluluk ölçülebilir mi? Peki ya ziyaret etmenin, el öpmenin? Unutmayın, bayramın en büyük hediyesi sevdiklerinizin gülümsemesi. İyi bayramlar.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
4: Şimdi reklamlar.
5: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
6: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
5: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
6: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
7: Şerefli Koçhisar'da lezzetin yeni adresi açıldı. Adliye yakında hizmete giren Hane Lezzet, Mardin usulü eşsiz tatlarıyla sizleri bekliyor. Dışı çıtır, içi enfes Mardin usulü içli köfte, mis gibi dönerler, lezzetiyle damaklarda iz bırakan köfteler, sıcacık çorba çeşitleri. Üstelik ferah ortamı, ailece rahatça oturabileceğiniz nezih atmosferi ve uygun fiyatlarıyla. Bugün nerede yemek yesek sorusunun yeni cevabı artık belli. Bir deneyin. Lezzeti konuşulan bu yeni mekanın müdavimi siz olun. Açılışı özel fırsatları kaçırmayın. Şerefli Koçhisar Adliyesi yakında Hane Lezzet sizleri bekliyor. Sipariş ve bilgi için 0312 544 1013. Hane Lezzet. Hane Lezzet. Lezzetin yeni buluşma noktası. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10.000 kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4.000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
8: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz? Ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak ve kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçhisar yok.
9: Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata Yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında, Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle, Ganik Çifte Kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kaliteli

0: yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
1: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli koşullarda yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536-358-6701. Susuzluğa çare var. Şerefli Koçlar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçlar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden.
2: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
3: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
2: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
3: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
2: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
3: Çünkü biz sadece bina değil, güven...
2: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
3: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
2: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
3: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
2: Temelden çatıya, müstakil.

0: ürün uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
1: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Güner İnşaat sizi bekliyor.
0: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
1: Güner Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
0: Telefon 0538 740 6177.
1: Şerefli Koçhisar.
2: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
3: Alalım ama nereden?
2: Duymadın mı? Sevra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
3: Fiyatlar nasıl?
2: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
3: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
4: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçhisar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
5: Şerefli Koçhisar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197 0530 638 07 14.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 çift 0 Radyo Tuz Gölü.
8: Değerli sürücüler, hatalı sollamayın, eve acı haber yollamayın. Hayırlı bayramlar.
9: 104.1 Radyo Tuz Gölü.
10: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Sevdiklerin hep seninle olsun. Bayramınız kutlu olsun. Radyo Tuz Gölü, iyi bayramlar.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bayrama sayılı günler kaldı. Sevdiklerinizle geçireceğiniz bu özel günlerde şıklığın ve avantajın adresi yine değişmedi. Güzeller Alışveriş Merkezi'nde Kurban Bayramı'na özel dev kampanya başladı. Dev kampanya başladı. Kendinizi ve sevdiklerinizi şımartmanın tam zamanı. Mavi kot pantolonlar sadece 999 lira 99 kuruş. Mavi tişörtler 499 lira 99 kuruş. Spor ayakkabılarda kaçırılmayacak fırsat sadece 299 lira 99 kuruş. Bayan etek ve bayan tişört çeşitleri yalnızca 149 lira 99 kuruş. Erkek gömlekler 349 lira 99 kuruş. Erkek takım elbiseler sadece 2000 lira. Bayan tunik çeşitleri 499 lira 99 kuruş. Bayan takımlar 749 lira 99 kuruş. Bayan kot pantolonlar 499 lira 99 kuruş. Üstelik çocuk reyonunda %50 net indirim sizleri bekliyor. Bayram alışverişinin en avantajlı adresi Güzeller Alışveriş Merkezi'nde. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Stoklar tükenmeden Kurban Bayramı'na özel bu muhteşem fırsatları kaçırmayın. Güzeller Alışveriş Merkezi. Bayramın en güzel hali burada. Güzeller Alışveriş Merkezi. Şıklığın ve avantajın adresi. Güzeller Alışveriş Merkezi. İlçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 çift 0 Radyo Tuz Gölü.
0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.

0: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan vatandaşların huzur ve güven içinde sevdiklerine kavuşması için bakanlık birimlerinin tüm ekipleriyle sahada görev başında olduğunu bildirdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Milli Aile Haftası'nı kutladığı paylaşımında, aile bir milletin hafızası, kimliği ve geleceğe uzanan en güçlü köprüsüdür. Sevginin, merhametin ve dayanışmanın hayat bulduğu bu yapı, toplumun ayakta kalmasını sağlayan en temel değerdir, dedi. Mahkemece Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği program değişti. Programa göre Kılıçdaroğlu 30 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyum ABD'ye getirilerek veya İran'la işbirliği halinde Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu eşliğinde imha edilmeli, dedi. Şili'nin kuzeyinde 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 101 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi. Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
1: Çok uzaklardan bir telefonla da olsa hatır sormanın vermiş olduğu mutluluk ölçülebilir mi? Peki ya ziyaret etmenin, el öpmenin? Unutmayın, bayramın en büyük hediyesi sevdiklerinizin gülümsemesi. İyi bayramlar.
2: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
3: Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
4: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
5: Şimdi reklamlar.
6: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
7: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makas Şahsan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, porya, dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizde gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız, adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 8571. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
8: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
9: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
8: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
9: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
10: Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçınılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş. Ece Ülker Çikolata 609 lira 90 kuruş. Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş. Eyüp Sabri Tuncer Kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş. Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş. Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş. Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş. Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de. Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemli vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 2945. Tekrar ediyoruz. 0553 206 2945. Bizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım. Ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206

0: hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
1: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
0: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
1: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
0: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
1: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
0: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
1: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
0: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
1: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40-22 Şerefli Koçhisar.
0: Telefon 0538 740 6177.
1: Şerefli Koçhisar.
2: En güzel hediyeyi de alsanız yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek gönül alırken de teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.

0: sayın sürücü. Çıkma yola kemersiz, yoksa canın çok mu değersiz? Çık yola kemerli, çünkü canımız pek çok değerli. Hayırlı bayramlar.
1: 104.1 Radyo Tuzgölü.
2: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Sevdiklerin hepsininle olsun. Bayramınız kutlu olsun. Radyo Tuzgölü. İyi bayramlar.

0: için radyotuzgölü.com. Şimdi reklamlar.
1: Bayrama sayılı günler kaldı. Sevdiklerinizle geçireceğiniz bu özel günlerde şıklığın ve avantajın adresi yine değişmedi. Güzeller Alışveriş Merkezi'nde Kurban Bayramı'na özel dev kampanya başladı. Dev kampanya başladı. Kendinizi ve sevdiklerinizi şımartmanın tam zamanı. Mavi kot pantolonlar sadece 999 lira 99 kuruş. Mavi tişörtler 499 lira 99 kuruş. Spor ayakkabılarda kaçırılmayacak fırsat sadece 299 lira 99 kuruş. Bayan etek ve bayan tişört çeşitleri yalnızca 149 lira 99 kuruş. Erkek gömlekler 349 lira 99 kuruş. Erkek takım elbiseler sadece 2000 lira. Bayan tunik çeşitleri 499 lira 99 kuruş. Bayan takımlar 749 lira 99 kuruş. Bayan kot pantolonlar 499 lira 99 kuruş. Üstelik çocuk reyonunda %50 net indirim sizleri bekliyor. Bayram alışverişinin en avantajlı adresi Güzeller Alışveriş Merkezi'nde. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Stoklar tükenmeden Kurban Bayramı'na özel bu muhteşem fırsatları kaçırmayın. Güzeller Alışveriş Merkezi. Bayramın en güzel hali burada. Güzeller Alışveriş Merkezi. Şıklığın ve avantajın adresi. Güzeller Alışveriş Merkezi. İlçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 çift 0 Radyo Tuz Gölü.
0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.

0: benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitim ve çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Çok uzaklardan bir telefonla da olsa hatır sormanın vermiş olduğu mutluluk ölçülebilir mi? Peki ya ziyaret etmenin, el öpmenin? Unutmayın, bayramın en büyük hediyesi sevdiklerinizin gülümsemesi. İyi bayramlar.
2: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
3: Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
4: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
5: Şimdi reklamlar.
6: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
7: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
8: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri, hepsi tek adreste. Şerefli Koçlar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak da kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçlar yok.
9: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı. 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
10: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
11: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
10: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM, Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
11: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
12: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
13: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
12: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
13: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
12: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
13: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
12: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
13: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
12: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
13: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22, Şerefli Koçhisar.
12: Telefon 0538 740 6177.
13: Şerefli Koçhisar.
14: Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de.
15: Şerefli Koçhisar'da lezzetin yeni adresi açıldı. Adliye yakında hizmete giren Hane Lezzet, Mardin usulü eşsiz tatlarıyla sizleri bekliyor. Dışı çıtır, içi enfes Mardin usulü içli köfte, mis gibi dönerler, lezzetiyle damaklarda iz bırakan köfteler, sıcacık çorba çeşitleri, üstelik ferah ortamı, ailece rahatça oturabileceğiniz nezih atmosferi ve uygun fiyatlarıyla. Bugün nerede yemek yesek sorusunun yeni cevabı artık belli. Bir deneyin. Lezzeti konuşulan bu yeni mekanın müdavimi siz olun. Açılışı özel fırsatları kaçırmayın. Şerefli Koçhisar Adliyesi yakında Hane Lezzet sizleri bekliyor. Sipariş ve bilgi için 0312 544 1013. Hane Lezzet. Hane Lezzet. Lezzetin yeni buluşma noktası. Şerefli Koçhisar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı İmbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5190 0530 638 07. Estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı İmbiya Mahallesi E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı Sipahiler Mobilya ve İnşaat.

0: şerefli Koçhisar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, şerefli Koçhisar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden.
1: Reklamları.

0: Sayın sürücü, trafik anne yüreği gibidir. Saygı göstermezseniz incinir. Lütfen kurallara uyalım, bayramda yolları kana bulamayalım. Hayırlı bayramlar.
1: 104.1 Radyo Tuz Gölü. Tuz Gölü.
2: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Sevdiklerin hep seninle olsun. Bayramınız kutlu olsun. Radyo Tuz Gölü, iyi bayram.

Derdiler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşe. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin tüm...

0: Yarım namıma Ferhat dese de, ruhum aşk elinden imdat dese de, kör şeytan resmini yırt at dese de, ellerim bir türlü varmıyor Ayşe. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım, ne bir yalanım var, ne gizlim saklım. Her şeye erdi de zavallı aklım, seni unutmaya ermiyor Ayşe.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bayrama sayılı günler kaldı. Sevdiklerinizle geçireceğiniz bu özel günlerde şıklığın ve avantajın adresi yine değişmedi. Güzeller Alışveriş Merkezi'nde Kurban Bayramı'na özel dev kampanya başladı. Dev kampanya başladı. Kendinizi ve sevdiklerinizi şımartmanın tam zamanı. Mavi kot pantolonlar sadece 999 lira 99 kuruş. Mavi tişörtler 499 lira 99 kuruş. Spor ayakkabılarda kaçırılmayacak fırsat sadece 299 lira 99 kuruş. Bayan etek ve bayan tişört çeşitleri yalnızca 149 lira 99 kuruş. Erkek gömlekler 349 lira 99 kuruş. Erkek takım elbiseler sadece 2000 lira. Bayan tunik çeşitleri 499 lira 99 kuruş. Bayan takımlar 749 lira 99 kuruş. Bayan kot pantolonlar 499 lira 99 kuruş. Üstelik çocuk reyonunda %50 net indirim sizleri bekliyor. Bayram alışverişinin en avantajlı adresi Güzeller Alışveriş Merkezi'nde. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Stoklar tükenmeden Kurban Bayramı'na özel bu muhteşem fırsatları kaçırmayın. Güzeller Alışveriş Merkezi. Bayramın en güzel hali burada. Güzeller Alışveriş Merkezi. Şıklığın ve avantajın adresi. Güzeller Alışveriş Merkezi. İlçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.

İstersen gel, ister gelme. Ne haldeyim hiç düşünme. Ben aşkımın yanındayım. Can bulurum hep andıkça, aşkımı hatırladıkça. Yaşarım o yaşadıkça.

geçse akın akın, usanırım sanma sakın. Bu aşk bana, bu sevda bana senden yakın. Ben aşkımın yanındayım. İstersen gel, ister gelme. İstersen sev, ister sevme. Ne haldeyim hiç düşünme. Ben aşkımın yanındayım. Can bulurum hep andıkça, aşkımı hatırladıkça. Yaşarım o yaşadıkça.

0: çok uzaklardan bir telefonla da olsa hatır sormanın vermiş olduğu mutluluk ölçülebilir mi? Peki ya ziyaret etmenin, el öpmenin? Unutmayın, bayramın en büyük hediyesi sevdiklerinizin gülümsemesi. İyi bayramlar.
1: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
2: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
3: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507-604-46-00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
4: Şimdi reklamlar.
5: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507-604-46-00.
6: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
7: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
6: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
7: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
8: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda
7: kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
8: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı.

0: Makyaj, ısı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz. Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata Yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de.
1: Reklamları dinle.

0: Sayın sürücü lütfen dikkat. Açmadan kontak, emniyet kemerini tak. Hayırlı bayramlar.
1: 104.1 Radyo Tuzgölü.
2: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Sevdiklerin hep seninle olsun. Bayramınız kutlu olsun. Radyo Tuzgölü, iyi bayram.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Kim reklamlar?
2: Bayrama sayılı günler kaldı. Sevdiklerinizle geçireceğiniz bu özel günlerde şıklığın ve avantajın adresi yine değişmedi. Güzeller Alışveriş Merkezi'nde Kurban Bayramı'na özel dev kampanya başladı. Dev kampanya başladı. Kendinizi ve sevdiklerinizi şımartmanın tam zamanı. Mavi kot pantolonlar sadece 999 lira 99 kuruş. Mavi tişörtler 499 lira 99 kuruş. Spor ayakkabılarda kaçırılmayacak fırsat sadece 299 lira 99 kuruş. Bayan etek ve bayan tişört çeşitleri yalnızca 149 lira 99 kuruş. Erkek gömlekler 349 lira 99 kuruş. Erkek takım elbiseler sadece 2000 lira. Bayan tunik çeşitleri 499 lira 99 kuruş. Bayan takımlar 749 lira 99 kuruş. Bayan kot pantolonlar 499 lira 99 kuruş. Üstelik çocuk reyonunda %50 net indirim sizleri bekliyor. Bayram alışverişinin en avantajlı adresi Güzeller Alışveriş Merkezi'nde. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Stoklar tükenmeden Kurban Bayramı'na özel bu muhteşem fırsatları kaçırmayın. Güzeller Alışveriş Merkezi. Bayramın en güzel hali burada. Güzeller Alışveriş Merkezi. Şıklığın ve avantajın adresi. Güzeller Alışveriş Merkezi.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
1: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
0: Şimdi reklamlar.
2: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
3: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
4: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
3: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
4: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
5: Susuzluğa çare var. Şerefli Koçhisar ve köylerinde tam 20 yıldır güvenin adı Öcal Sondaj. Bahçeniz mi susuz? Tarlanız mı verimsiz? Artık endişeye son. Susuz bir hayat olmaz. Su varsa bereket vardır. Yer altındaki suyu bulmak bizim işimiz. Toprağı bereketlendirmek sizin emeğiniz. Deneyimiyle, güveniyle ve profesyonel ekibiyle Nazmi Öcal, Öcal Sondaj, Şerefli Koçhisar ve çevresinde hizmetinizde. Susuz bahçe, susuz tarla kalmasın. Hemen arayın 0536 505 8905. Öcal Sondaj, suyu bulmak bizden, sulaması sizden.
6: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10.000 kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4.000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
5: Şerefli Koçhisar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres Hacı Enbiya Mahallesi, E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5190 0530 638 07 14.
6: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makasçı Hasan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, por ya dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizle gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makasçı Hasan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.
7: Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında, Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle, Ganik çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de.
0: Reklamları.

0: sayın sürücü. Emniyet kemeri tekerlekli sandalye kadar bağlayıcı değildir. Hayırlı bayramlar.
1: 104.1 Radyo Tuz Gölü. Tuz Gölü.

sebepler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Sevdiklerin hepsinin de olsun. Bayramınız kutlu olsun. Radyo Tuzgülü, iyi bayram.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bayrama sayılı günler kaldı. Sevdiklerinizle geçireceğiniz bu özel günlerde şıklığın ve avantajın adresi yine değişmedi. Güzeller Alışveriş Merkezi'nde Kurban Bayramı'na özel dev kampanya başladı. Dev kampanya başladı. Kendinizi ve sevdiklerinizi şımartmanın tam zamanı. Mavi kot pantolonlar sadece 999 lira 99 kuruş. Mavi tişörtler 499 lira 99 kuruş. Spor ayakkabılarda kaçırılmayacak fırsat sadece 299 lira 99 kuruş. Bayan etek ve bayan tişört çeşitleri yalnızca 149 lira 99 kuruş. Erkek gömlekler 349 lira 99 kuruş. Erkek takım elbiseler sadece 2000 lira. Bayan tunik çeşitleri 499 lira 99 kuruş. Bayan takımlar 749 lira 99 kuruş. Bayan kot pantolonlar 499 lira 99 kuruş. Üstelik çocuk reyonunda %50 net indirim sizleri bekliyor. Bayram alışverişinin en avantajlı adresi Güzeller Alışveriş Merkezi'nde. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Stoklar tükenmeden Kurban Bayramı'na özel bu muhteşem fırsatları kaçırmayın. Güzeller Alışveriş Merkezi. Bayramın en güzel hali burada. Güzeller Alışveriş Merkezi. Şıklığın ve avantajın adresi Güzeller Alışveriş Merkezi. İlçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 00 Radyo Tuz Gölü.
0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
4: Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com.
1: Artık misafirimizsiniz.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
1: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
0: Şimdi reklamlar.
2: Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata Yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında, Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle, Ganit Çifte Kavru Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de. Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım. Ve en önemli, vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
4: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
5: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5 bin TL'den başlayan fırsatlarla.
4: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20 bin TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
5: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
0: Reklamlar.

0: Değerli sürücüler, hatalı sollamayın, eve acı haber yollamayın. Hayırlı bayramlar.
1: 104.1 Radyo Tuzgölü.
2: Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için. İnsanlar vardır dostluğu paylaşmak için. Ve bayramlar vardır sevgiyle kucaklaşmak için. Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Sevdiklerin hep seninle olsun. Bayramınız kutlu olsun. Radyo Tuzgölü, iyi bayram.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bayrama sayılı günler kaldı. Sevdiklerinizle geçireceğiniz bu özel günlerde şıklığın ve avantajın adresi yine değişmedi. Güzeller Alışveriş Merkezi'nde Kurban Bayramı'na özel dev kampanya başladı. Dev kampanya başladı. Kendinizi ve sevdiklerinizi şımartmanın tam zamanı. Mavi kot pantolonlar sadece 999 lira 99 kuruş. Mavi tişörtler 499 lira 99 kuruş. Spor ayakkabılarda kaçırılmayacak fırsat sadece 299 lira 99 kuruş. Bayan etek ve bayan tişört çeşitleri yalnızca 149 lira 99 kuruş. Erkek gömlekler 349 lira 99 kuruş. Erkek takım elbiseler sadece 2000 lira. Bayan tunik çeşitleri 499 lira 99 kuruş. Bayan takımlar 749 lira 99 kuruş. Bayan kot pantolonlar 499 lira 99 kuruş. Üstelik çocuk reyonunda %50 net indirim sizleri bekliyor. Bayram alışverişinin en avantajlı adresi Güzeller Alışveriş Merkezi'nde. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Stoklar tükenmeden Kurban Bayramı'na özel bu muhteşem fırsatları kaçırmayın. Güzeller Alışveriş Merkezi. Bayramın en güzel hali burada. Güzeller Alışveriş Merkezi. Şıklığın ve avantajın adresi. Güzeller Alışveriş Merkezi. İlçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
1: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507-604-46-00. Radyo Tuz Gölü.
0: Şimdi reklamlar.
2: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507-604-46-00.
3: Dikkat dikkat, ağır vasıta sahipleri, kulaklar bizde. Aracınız yorgun mu? Performansı düştü mü? O zaman doğru yerdesiniz. Gücünü kaybeden araçlara yeniden hayat veren adres Makas Şahsan. Profesyonel kumlama ve boya hizmetiyle aracınız sadece yenilenmez, adeta yeniden doğar. Makas, körük, fren, porya, dorse, lift, dingil, en zorlu işler mi? Bizim için sadece rutinin bir parçası. Üstelik yolda kaldığınızda da yanınızdayız. 7/24 yol yardımı hizmetimizde gece gündüz demeden desteğe hazırız. Bu sadece tamir değil, bu mühendislik dokunuşuyla baştan yaratma. Aracınız ilk günkü gücüne, ilk günkü performansına geri dönsün istiyorsanız adres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kulu, Konya. Telefon 0530 051 85 71. Makas Şahsan, ağır vasıtada tam güven, tam performans.

0: Şerefli Koçsar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres: Hacı İmbiya Mahallesi, E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197, 0530 638 07 14. Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata Yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında, Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle, Ganik Çifte Kavrulma Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de.
1: Reklamları.

0: sayın sürücü. Çıkma yola kemersiz, yoksa canın çok mu değersiz? Çık yola kemerli, çünkü canımız pek çok değerli. Hayırlı bayramlar.
1: 104.1 Radyo Tuz Gölü. Şerefli Koç Sarı'nız.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bayrama sayılı günler kaldı. Sevdiklerinizle geçireceğiniz bu özel günlerde şıklığın ve avantajın adresi yine değişmedi. Güzeller Alışveriş Merkezi'nde Kurban Bayramı'na özel dev kampanya başladı. Dev kampanya başladı. Kendinizi ve sevdiklerinizi şımartmanın tam zamanı. Mavi kot pantolonlar sadece 999 lira 99 kuruş. Mavi tişörtler 499 lira 99 kuruş. Spor ayakkabılarda kaçırılmayacak fırsat. Sadece 299 lira 99 kuruş. Bayan etek ve bayan tişört çeşitleri yalnızca 149 lira 99 kuruş. Erkek gömlekler 349 lira 99 kuruş. Erkek takım elbiseler sadece 2000 lira. Bayan tunik çeşitleri 499 lira 99 kuruş. Bayan takımlar 749 lira 99 kuruş. Bayan kot pantolonlar 499 lira 99 kuruş. Üstelik çocuk reyonunda %50 net indirim sizleri bekliyor. Bayram alışverişinin en avantajlı adresi Güzeller Alışveriş Merkezi'nde kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Stoklar tükenmeden Kurban Bayramı'na özel bu muhteşem fırsatları kaçırmayın. Güzeller Alışveriş Merkezi. Bayramın en güzel hali burada. Güzeller Alışveriş Merkezi. Şıklığın ve avantajın adresi. Güzeller Alışveriş Merkezi. İlçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuz Gölü.
0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklam sadece bilgilendirmez. Satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
2: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
3: Şimdi reklamlar.
4: Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz. Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata Yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında. Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle. Ganit çifte kavrulmuş Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cem.

0: en sevilenler, en sevilenler.
1: Sana nesihatim, çağrılmazsan var mı gönül? Seni sevmezse bir güzel, bağlanıp da durma gönül. Ne gezersin Şam'ı şarkı, yok mu sende hiçbir korku? Terk edersin evi barkı, beni boşa yorma gönül. Yorulursun gitme yaya, hükmedersin güne aya. Aşk denilen bir deryaya, çıkamazsın girme gönül. Ben kocadım, sen genceldin, başa bela nereden geldin? Kahi indin, kah yükseldin, şimdi oldun turna gönül. Bazı zengin, bazı züğürt, bazı usta, bazı şehirt, bazı koyun, bazı aç kurt, her bir renkten derme gönül. Veysel gönülden ayrılmaz, kahi bilir, kahi bilmez, yalan dünya yersiz olmaz, ister saçı sırma gönül.

Aşk denilen bir deryaya çıkamazsın, girme gönül, girme gönül.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
1: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü. Radyo Tuz Gölü.
0: Şimdi reklamlar.
2: Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata Yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında, Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle, Ganit Çifte Kavrulu Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
3: Abi bahar geldi, şöyle bir motor alsak mı artık?
4: Alalım ama nereden?
3: Duymadın mı? Sevra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
4: Fiyatlar nasıl?
3: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
4: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
2: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar, Ankara. Telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı. Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz? Ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçlar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 6377. Adres E90 Karayolu, Cemre AVM karşısı, Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçlar yok. Şerefli Koçlar'da güvenin adı Sipahiler İnşaat. Sipahiler İnşaat, resmi kamu ihalelerine girme yetkisine sahip güçlü ve kurumsal yapımızla sadece binalar değil, değer kazanan yaşam alanları inşa ediyoruz. Kaliteli işçilik, modern mimari, zarif detaylar. Her projede sağlamlık, estetik ve konfor bir arada. Çünkü bizim için ev sadece dört duvar değil, prestij ve güvendir. Her türlü tamir, tadilat ve anahtar teslim işlerinizi titizlikle yapmak
5: bizim işimiz. Sipahiler İnşaat, güvenle yükselen yapılar, ayrıcalıklı yaşamın adresi. Adres: Hacı Enbiya Mahallesi, E90 Karayolu Caddesi, Cemre Alışveriş Merkezi karşısı, Sipahiler Mobilya ve İnşaat. Telefon 0532 550 5197, 0530 638 07 14.
6: Reklamları dinle.

0: sayın sürücü. Emniyet kemeri tekerlekli sandalye kadar bağlayıcı değildir. Hayırlı bayramlar.
1: 104.1 Radyo Tuz Gölü.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com. Reklam sadece bilgilendirmez, satışları canlandırır, işlerin açılmasını sağlar.
1: Reklamlarınız için irtibat numaramız 0507 604 46 00. Radyo Tuz Gölü.
0: Şimdi reklamlar.
2: Mübarek Kurban Bayramı'na özel ağzınızı tatlandıracak en kaliteli ikramlıklar ve bayramın vazgeçilmezi kolonyalar 19-31 Mayıs tarihleri arasında şok fiyatlarla Cemre'de sizleri bekliyor. Bayram sofralarınıza ve misafirlerinize özel kaçırılmayacak fırsatlar. Ülker Hobi Çikolata Yüzlü 164 lira 90 kuruş, Kent Şeker kilogramı en iyi fiyatla Cemre reyonlarında, Açıkel Paşa Lokum kilogramı en iyi fiyat garantisiyle, Ganik Çifte Kavrulu Antep fıstıklı lokum 1 kilogram 369 lira 90 kuruş, Ece Ülker çikolata 609 lira 90 kuruş, Ülker Ece 350 gram 213 lira 50 kuruş, Eyüp Sabri Tuncer kolonya 1 litre 199 lira 90 kuruş, Cevizli baklava 219 lira 90 kuruş, Tulumba tatlısı 129 lira 90 kuruş, Şekerpare tatlısı 129 lira 90 kuruş, Ahi Paşa fındıklı lokum kilogramı 114 lira 90 kuruş. Bayram alışverişinin en tatlı adresi yine Cemre. Kalite, lezzet ve uygun fiyat bir arada sadece Cemre'de. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık.

0: 1000 kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de mis yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Evinizin kapısı sadece bir giriş değil, ailenizin güvenliği, huzuru ve prestijidir. Tuzgölü PVC İnşaat'tan kaçırılmayacak fırsat. Çelik kapılarda şok kampanya başladı. Dayanıklı, güvenli, modern tasarımlı çelik kapılar. Her bütçeye uygun model seçenekleriyle şimdi sizlerle. Üstelik sadece çelik kapıda değil, PVC plastik kapı ve pencere sistemlerinde de büyük avantaj. Isı ve ses yalıtımında yüksek performans, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım ve en önemlisi vade farksız taksit imkanı. Evinizi yenilerken bütçenizi zorlamayın. Kaliteyi uygun fiyata yakalayın. Detaylı bilgi ve sipariş için hemen arayın. Barış Akkaya 0553 206 29 45. Tekrar ediyoruz. 0553 206 29 45. Tuzgölü PVC İnşaat. Güvenli yaşamın kapısını birlikte aralıyoruz.
1: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
2: Alalım ama nereden?
1: Duymadın mı? Sevra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
2: Fiyatlar nasıl?
1: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
2: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
0: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için arayınız 0507 604 46 çift 0. Radyo Tuzgölü.
5: Değerli sürücüler, hatalı sollamayın, eve acı haber yollamayın. Hayırlı bayramlar.
6: 104.1 Radyo Tuzgölü.